yaşav yaktan hoş bulsan. Girgişi konak gelse, onu tilçiler görse. Atanlı yurtu yılay, kabar yürü.

gülü çiçeği. Boyun bağda gülü bayramını bezenin, yüzün seni tolganaydı geçeği. Boyun bağda gülü bayramını bezenin, yüzün seni tolganaydı.